0: popüler müziğin en iyi örnekleri. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.
1: Asırlardır yalnızım.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

yara. Açtım o eti 70 tane, yan locada kalmadı hiç fiyaka. Ay ay ay ay, herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle. İstiyordum ama artık gelme.

0: yüksek kardeş.
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.
1: Bizim için

müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji. Mercedes Kombos sabahların efendisini sunar.

Mercedes Combos Otomotiv güvencesiyle kemerlerinizi bağlayın ve muhteşem bir sabaha hazır olun. Sabahların Efendisi başlıyor.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
3: Günaydın sabahların efendisi.
4: Günaydın Kerem.
2: Sabahların efendisi.
4: Günaydın Kerem.
1: Günaydın sabahların efendisi. Günaydın.
3: Sabahların efendisi, günaydın.
5: Günaydın sabahların efendisi.
6: Sabahların efendisi, günaydın.
5: Sabahların efendisi, günaydın.
3: Günaydın.
7: Günaydın.
8: Günaydın
7: Kerem.
8: Günaydın Kerem.
9: Günaydın Kerem.
10: Günaydın Kerem.
11: Günaydın Kerem.
5: Bütün canlılığımla söylüyorum, günaydın Kerem.
12: Günaydın.
13: Günaydın Kerem.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.

0: Ah, nefis bir cuma sabahında haftanın son iş gününde yine sizlerle birlikteyiz. Tamam, bazıları için son iş günü değil ama böyle söylemek hoşuma gidiyor. O yüzden haftanın son iş gününde yine radyonuzda sabahların efendisine denk geldiniz. Ya Rabbim, ne kadar şanslı insanlarsınız ya. Keyifliyiz, neşeliyiz. Bu güzel cuma sabahında da yine yanı başınızda olacağız. Yolculuğunuza eşlik edeceğiz. Yüzünüze tebessümler konduracağız. Ne karşılığında? Sadece bir günaydın karşılığında. Sabahların Efendisi'nin Instagram hesabına direkt mesaj olarak bir günaydın yazarsanız ya da WhatsApp numaramız var, 0533-888-1010 WhatsApp hattından da bir günaydın yazarsanız millet, bizim de kendimize gelmeye ihtiyacımız var. Evet. Kendiniz için nasıl bir hafta sonu planladınız bilmiyorum. Ben Sabahların Efendisi Radyo Enerji'de program hazırlığı yapmaktan hiçbir plan yapamadım. Bugün de program hazırladım ve sunuyorum. Sonra da zaten artık hafta sonu gelmiş oluyor. Ben hafta sonu vaktimi iyi değerlendirip bugüne kadar aldığım bütün radyo sunuculuğu başarı ödüllerini temizlemek istiyorum. Ama toplam iki tane olduğu için bütün hafta sonu boş boş oturacağım büyük ihtimalle. Şaka yapıyorum, şaka. Tam 64 tane. Evet. Sabahların Efendisi ben, sizler için enerjide sabah şovu sunuyorum. Tamam Sabahların Efendisi, ne yaptığını biliyoruz. Bize bilmediğimiz bir şey anlat. Bundan emin misiniz? Peki anlatayım. Beni küçük bir manastırda keşişler büyüttü millet. Ben ve diğer iki İsveçli genç kız. Ya bakın, hepimiz fikirlerimizi dünyaya duyurmak istiyoruz dinleyiciler. Benim radyo yayınım var. Peki siz ne yapacaksınız? Özel metotlar kullanacaksınız. Tabii tabii. Mesela bir köşe başına çıkıp gökyüzüne bakarak uzaylılara bağırıp mesaj yolladığınıza kimse inanmayacaktır. Yani gelen geçenin inandıklarınıza biraz daha inanması için bunu yaparken cep telefonu kullanın. Evet, daha gerçekçi görünecektir. Alo! Dünyamızı ele geçiremeyeceksiniz pislikler. Size söylüyorum, Zargon takım yıldızındakiler. Duyduğunuzu biliyorum. Uzaylılar var değil mi arkadaşlar? Vardır canım, yani koskoca evrende sadece biz olacak değiliz değil mi? De bir tanesine denk gelmememiz çok enteresan bir şey ama ümitle bekliyorum ben arkadaşlar. Uzaylıların gelip beni almasını bir umutla bekliyorum. Evet, hadi bakalım. Kombos Otomotiv Sabahların Efendisi'ni gururla sunmaya başladı. Güzel bir iki saat olacak. Dediğim gibi günaydın mesajları bizim için çok değerli. O yüzden o güzel parmaklar şimdiden çalışmaya başlasın millet. Hadi bakalım.
1: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.

0: günaydınlar. Yine nefis bir günde, hatta cuma sabahında yine sizlerle birlikte olmak benim için inanılmaz bir keyif. İyi ki Radyo Enerji'yi dinliyorsunuz, iyi ki sabahların efendisini tercih ettiniz. Her zaman söylediğim gibi siz benim iyi kimsiniz ya. Evet, son dönemlerin en popüler aşk kelimesi. İyi kimsin? İyi de kimsin? Vena, biliyorsunuz çok fazla televizyon programlarına katılıyorum. Hatta bazen radyo programlarına da konuk ediyorlar beni. Benim röportajlarda en nefret ettiğim sorulardan bir tanesi, sabahların efendisi, hiç yayın hayatında unutamadığın bir an var mı? Olmaz mı? Var, bir tane var. Bak, ilk yayın günümde, o zamanlar Türkiye'de, İstanbul'da yayına başlamıştım. Yani bu imparatorluğun kuruluşunda gidilen yolun başı diye tabir ettiğim. İlk programımda şöyle demiştim. Yani yabani bir serseri ilk programında ulusal yayın yapan bir radyoya koyarsanız olacağı bu tabii. İstanbul'da ilk mikrofonu açtım ve dedim ki Orta Doğu'nun incisi, Türkiye'nin güzel insanları diye başlamıştım anonsa. Ve yayın yönetmenim uçarak yanıma gelip Allah cezanı verecek, ne Orta Doğu'su, Avrupa'nın incisi diyeceksin dedi. Ama şimdi Türkiye'de Avrasya denen bir olayımız var ya. Büyük kısmı da yani daha Doğu Anadolu'da, şeyde kalıyor, Asya'da kalıyor ya, onun için ben öyle söyledim. Yani ben Orta Doğu, yayın yönetmenim Avrupa diyor. Oysa ki yani Türkiye'nin büyük bölümü Asya'da, değil mi? Ya arkadaşlar, radyoculuğa beraber başladığımız insanlarla o kadar çok şey öğrendik ki. Yayın yönetmenime şey demiştim ya, patron, Türkiye'nin sadece küçük bir bölümü Avrupa'da, yüzüm kızarıyor öyle söylesem. Bakın, bu olayın üzerinden tam 15 sene geçti artık. Yani ne 15 senesi, 25 sene geçti. Artık her şeyi yüzüm kızarmadan söyleyebiliyorum. Güney Amerika'nın küçük ülkesi Fransa'da gerillalar yönetimi devraldı. Gelişmeler için son söz haber merkezinde.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Evet, sabahların efendisinin dediği gibi gerillalar, gorillalar...
0: Ya komedi programı sunuyor olmanın avantajları var tabii. Ama öyle değil işte, benim de bir kalbim var. Millet ben de aşık oluyor, seviyor, zaman zaman sinirleniyorum. Evet. Çünkü lanet olası her zaman aşkıma cevap vermiyorlar ya, sinirleniyorum ben o zaman. Çok sinirleniyorum. Pekala. Günaydın mesajlarınız geliyor. Hadi bugün dinlemek istediğiniz bir şarkı varsa onu da çalalım. Ha? WhatsApp numaramızdan bize ulaşın. 0533-888-1010 bizim WhatsApp hattımız. Cuma günü olduğu için, haftanın son iş günü olduğu için bugün isteklere bir yer verelim diyoruz. Ne dersiniz? Hadi o zaman isteyin bakalım.
2: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

0: Mekanın sahibi geldi, bebeleri pistten alalım.
1: Mesele çakal olmakta değil yiyen. Asıl mesele çakallarla dans edebilmekte.
2: Lifkoşa merkez patlıyor herkes, arabada sol ses seni dinleyeceğim. Lifkoşa merkez patlıyor herkes, arabada sol ses seni dinleyeceğim.
0: Bir şeyi de beceremiyorsunuz, çekilin kenara.
3: Sabahların efendisi, hafta içi her sabah saat 7'de.
4: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
5: Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
6: Emre Altuğ konseri 16 Mayıs Cumartesi Rocks

0: Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.
1: Sevdikleriniz ve sizin sağlığınız artık güvence altında. Kuzey Kıbrıs'ta bir ilk. North Prime Sağlık Sigortası ile tanışın. Sadece 6080 Türk Lirası'ndan başlayan fiyatlarla anlaşmalı kurumlarda limitsiz yatarak tedavi imkanı. Sağlığınızı şansa bırakmayın. North Prime, her an yanınızda. Detaylı bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.
2: Hayatınıza renk katmak için merhaba North Prime'da yarınlara.
1: North Prime Sağlık Sigortası. Güvende hissetmenin en doğru yolu.
3: Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alcı Dekorasyon mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alcı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
4: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
5: Her anında, hep yanında, Aveon, Aveon sigorta.
6: Hayalinizdeki araca sahip olmak Miaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miaris Bank şubelerine bekliyoruz.
7: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Eğirkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Eiffel mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji. Sadece hit müzik.

Sabahlar milletim, burası Enerji. Bendeniz sabahların efendisi, sabah şovmenleriyim. Ve buraya kahkaha ve barış için geldim. Bu yüzden bir şakama içerlerseniz kavga çıkartmayın, barış için geldim. Kalbinizi kırmayacağımı söylemiyorum ben. Ama barış için geldim. Yani ne söylersem söyleyeyim, kızmayacağınızı ve hesap ederek geldim. Hep şaka yapıyorum millet, neden kızasınız ki? Ha şimdi dersiniz ki her şeyin şakası yapılmaz. Ben de derim ki her şeyin şakası yapılır. Kanunlar olmasaydı daha ne şakalar yapardım ben. Ama saygı duyuyorum millet. Yani gençlerin ruhsal sağlığını bozmadan da bu işin yapılabileceğini biliyorum arkadaşlar. Ya üstelik biraz düşünür müsünüz? Z ve alfa kuşağının ruh sağlığını bozacak bir liste varsa sizce ben listenin neresinde olurdum? Ha? Ya mesela hayatları boyunca bir ev sahibi olamayacaklar. Bana gelene kadar. Oho.

0: Yani ev sahibi olacak birkaçı mutlaka olacaktır. TikTok olsun, Instagram olsun, ayda 1 milyon liradan fazla kazanan arkadaşlar var. Ama onun da modası geçer. Ben normal bir işten bahsediyorum arkadaşlar. Evet, yani dünya düzeni değişti millet. Yani bu yıl uzaylıların aramıza katılacağı, dünyaya intikal edeceği de herkesin konuştuğu şey şu sıra, değil mi? Endişeliyim ama endişem hani öyle suyumuzu alacaklar, bizi yiyecekler falan değil. Şimdi Washington'a inecekler ve bizi liderinizle görüşsün diyecekler. Yani görüştürecekleri kişi Donald Trump. Yani bir İlber Ortaylı rahmetli, bir Celal Şengör, hadi Bill Gates falan değil ya, Trump oğlum, Trump. Yani Kanada'yı Amerika'ya vilayet yapmaya çalışıyordu bu adam, hatırlıyor musunuz? Kanada savaş uçakları gökyüzünde Kanada bayrağı çizmişti cevap olarak. Ne günlerdi ya. Yani şimdi siz diyeceksiniz ki kiminle görüştürmeleri en doğrusu olur? Benimle. Tabii benimle tabii abi. Hiçbir yeri vilayetim yapmak istemiyorum. Dünyanın büyük bir kombin, tek bir ülke olarak el ele barış içinde yaşamasını hayal eden bir humanistim ben arkadaşlar. Benimle görüştürecekler tabii ki ya. Ne, başka ne olacak? Hayır, daha ilginç bir yere inebilir uzaylılar. Atıyorum misal Brunei Sultanı'nın sarayının önüne indiler. 40 milyar doları, 3 karısı, 5 oğlu, 7 kızı var. Yani standardın bu olduğunu düşündüklerini düşünsenize. Demek diyecekler çok parası olan daha çok kadınla evleniyor. Alakası yok uzaylı kardeş, mantalite meselesi. Yani 40 milyar doların varsa zaten bu dünyada en kötü fikir evlenmek. En kötü fikir. Yaşa hayatını be zargon pampam ya. Bitmez o para. Vallahi bitmez. Ya bak, dün gördüm internette biraz surf yaparken Ege'de 6,5 milyon dolara ada var, ada. Al onu, liman yaptır. Limanın tepesine de kocaman erkek giremez yazısını as. Olsun bitsin ya. Evet. Sabahların efendisi radyodan anlatıyordu. Bu arada Sabahların Efendisi zengin olursa dejenere hayallerinin ne olduğu da neler olduğu bir bir ortaya çıkıyordu. Donald Trump ya. Bak, uzaylılar görüşüyor Donald Trump'la. Tekrar bir ricada bulunuyorlar. Bir önceki liderinize götürebilir misiniz rica etsek? Yani biz bununla bir çözüme ulaşabileceğimizi zannetmiyoruz. Yani Zoltar takım yıldızı Amerika'ya ait diyor ya. Yani şimdi mesele şu. Donald Trump'tan önceki lider de Joe Biden. Zaten yönetiminin son zamanlarında son demlerini yaşıyordu bu adam. Bazen uzaylıyı görecek. Hanım sen mi geldin? Ne örüyorsun? Bir çay döndük içelim falan gibi bir şey söyleyecek büyük ihtimalle. Daha da geri gitseler George Bush'a kadar yolları var. Bak, ben üşenmedim. Gelmiş geçmiş bütün Amerikan başkanlarının IQ'suna baktım millet. Zeka seviyelerine. En yükseği Barack Obama. 100 üzerinden 77 zeka puanı. En alttaysa George Bush, 100 üzerinden 44. Bu tıpkı neye benziyor biliyor musunuz? Bir nükleer santralin temelinde, santrali taşıyan temeli demir yerine plastik çatalla yapmak gibi bir şey arkadaşlar. Ya Oval Ofis'te kırmızı bir telefon var, kırmızı bir düğme var. Basınca Rusya'ya nükleer saldırı falan başlatabiliyor. Bu yanlış bilinen bir şey arkadaşlar. Yani Donald Trump'ın da çok merak edilen konusu bu. Yani masasında kırmızı bir düğme var. Ama gerçekten şu işe yarıyormuş, araştırdım ben. Kahyası kola getiriyormuş. Yemin ediyorum doğru. Ya oğlum, ben Amerikan başkanı olacağım, Oval Ofis'e şey koydururdum. Hani balıkçılarda meze vitrini var ya. Vitrini. Evet, o yüzden zaten başkan olmak yerine Enerji'de sabah komedi şovu sunuyorum ben millet. Ayrılmayın, tamam mı? Az sonra tekrar burada olacağız.
1: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

0: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma. Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
1: Coffee'in terasta. Çok güzel şeyler oluyor. Birazdan.
2: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında...

0: sevdikleriniz ve sizin sağlığınız artık güvence altında. Kuzey Kıbrıs'ta bir ilk. Nord Prime Sağlık Sigortası ile tanışın. Sadece 6080 Türk Lirası'ndan başlayan fiyatlarla anlaşmalı kurumlarda limitsiz yatarak tedavi imkanı. Sağlığınızı şansa bırakmayın. Nord Prime, her an yanınızda. Detaylı bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.
1: Hayatınıza renk katmak için merhaba Nord Prime'da yarınlara.
0: Nord Prime Sağlık Sigortası. Güvende hissetmenin en doğru yolu.
2: Şarj değil, şarj. Eşortman değil, eşofman. Görüyorsunuz ya, hayatta her şeyin bir doğrusu var. Kısacası, dershane değil, artı. 17 Mayıs Pazar günü ilkokul 2, 3 ve 4. sınıflar için Artı Eğitim Merkezi burs ve sıralama sınavı kayıtlarımız başlamıştır. Bilgi ve kayıt için Artı Eğitim Merkezi Girne, Lefkoşa, Mausa şubelerimizi arayabilirsiniz.
3: Koffein Teras'ta kahvaltı artık sadece hafta sonuna kalmıyor. En doğal peynirler, en seçkin zeytinler ve annelerimizi kıskandıracak el yapımı hamur işleri. Sıcacık börekler, puf puf poğaçalar. Koffein Teras'ta serpme kahvaltı her gün bir ziyafet. Girin.

Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: saat, direksiyon başındakiler, tasarım tutkunları ve konfor arayanlar. Şimdi bana bir kulak verin çünkü 2026 model GLE kuralları yeniden yazıyor. Kombos Otomotiv'de Mercedes-Benz'in 140. yılına özel GLE modelleri sizi bekliyor. Hem de sınırlı sayıda ve sadece 78.200 sterlinden başlayan özel fiyatlarla. Efsane bir araç. Kaputun altında ne mi var? Güç ve verimlilik el ele. GLE 300 ve GLE 450 dizel hibrit 4matik motor seçenekleri Kombos Otomotiv'de sizi bekliyor millet. Sadece 100 kilometrede 7 litre karma yakıt tüketimiyle hem cebe dost hem de çevreci. Dışarıdan bakınca o radyatör ızgarası, o 21 inç jantlar GLE'ye yola çıktığı an bakışları üzerinize çekiyor. İçeri girince panoramik cam tavan gökyüzünüzü ayağınıza getiriyor. Gece mi oldu? Kapıyı açın, zemine Mercedes-Benz deseni yansısın. Detaylardaki gizli zarafet işte bu millet. Direksiyonda 3 kollu çok fonksiyonlu tasarım M-Box ile emrinizde. Ama durun, daha bitmedi. Park mı edeceksiniz? 360 derece kamera ve aktif park yardımcısıyla kuş bakışı her yeri görün ve kolaylıkla aracınızı park edin. Yolda sürpriz mi var? Aktif fren yardımcısı anında sizinle. Yayalar, bisikletliler, öndeki araç, GLE hepsini gözlüyor. Araziye mi çıktınız? Şeffaf motor kaputu devreye girsin. Önünüzdeki engelleri sanki kaput yokmuş gibi görün ve hakimiyet her zaman sizde kalsın. 2026 model GLE ile tasarımın ötesine geçin. Birinci sınıf malzemeler, rahatlatıcı atmosfer, mükemmel sürüş konforu. Hepsi tek bir SUV'da birleşti. Bu fırsat kaçmaz millet. 140. yıla özel fiyatlar ve sınırlı sayıdaki 2026 GLE'ler için hemen Kombos Otomotiv Showroom'larına uğrayın. Unutmayın, 78.200 TL'den başlayan fiyatlarla GLE ile tanışmanın tam zamanı. Kombos Otomotiv, Mercedes-Benz'in Kıbrıs'taki en güvenilir noktası.
1: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekansta. Enerji, Kıbrıs'ın Türkçe müzikli.

0: ikinci saatin startını verdik. Şu anda sabahların efendisini dinliyorsunuz. Kıbrıs radyo şovları arasında öne çıkan bir program sunuyorum. Hani ne kadar öne çıkan? En öne. En öne yani reytingler en çok dinlendiğimi gösteriyor ama o değil beni tatmin eden. Ben daha çok sokakta insanların beni görünce davranış şeklini dikkate alıyorum. Çok sevgi dolu ve müteşekkir davranıyorlar. Yani sizin için ne kadar çaba sarf ettiğimi biliyorlar çünkü. Yani hayır. Her Allah'ın günü 4000 kelimelik bir şovumu tüm detaylarıyla yazıya döküp saatlerimi harcadığım için değil. Yani bu programı hayatımın önüne koydum. Önceliğim haline getirdiğim için seviyorlar. Arkadaşım arıyor mesela. Sabahların efendisi hemen yetiş. Etrafımı sardılar. Çok korkuyorum. Silahları var. Polis var. Yardıma gel ne olur. Kusura bakma kanka diyorum. Neredeyse 400 bin kişi benden şaka yapmamı beklerken sen nasıl bir aptallık yaptın bilmiyorum ama kendini bu duruma düşürmeni bir öncelik haline getiremem. Saat 9'u bekle yayının bitsin bir duş alıp geliyorum ben. Tamam mı? Dayan. Ya tabii bu büyük başarımda şirketim Enerji Grubu'nun da çok büyük etkisi var arkadaşlar samimi söylüyorum. Evet. Program içeriğime hiçbir şekilde karışmıyorlar ve en önemlisi şımarıp programımı boşlayacağım seviyede bir maaş vermiyorlar. Evet. Çünkü ben sanmıyorum yani bugün maaşım ayda 500 bin lira olsaydı bu kadar iyi bir program sunamazdım ben. Yapamam. Aklım sürekli maaşımla yapabileceğim şeylere gider ve sürekli bitsin de gideyim kafasına girerim. İnsan doğası ya yoksa kötü biri değilim. Sadece para harcama hoşuma gidiyor o kadar. Ha, bir yandan da şöyle şanslısınız. Ben aslında kamu yönetimi ve uluslararası ilişkiler okudum. Ama şaka yapmayı seviyorum. Karım bana şakacı diyor sinirli. Ve eğitimini aldığım sahada şaka kaldıran bir ortam pek yok. Yani gidip yıllık G8 liderler toplantısında şunu mu konuşayım? Yani şöyle mi söyleyeyim? Şimdi arkadaşlar gündemi oturuma açmadan önce hemen şunu dinlemenizi istiyorum. Bir İtalyan, bir Laz, bir Kaliforniyalı, bir papaz, bir cüce, bir kırmızı başlıklı kız. 4 tane de Iron Man kostümlü giyinmiş ergen. Ya keşke konuşmadan anlaşabilseydik değil mi? Dünya daha çok huzurlu bir yer olmaz mıydı millet? Sırf gürültü ortalık ya. Yani hararetli bir politik yorum programını düşünün mesela. Bağıran, çağıran, suratı böyle sinirden kıpkırmızı olan. Ha, peki nasıl anlaşacağız sabahların efendisi? Bilmiyorum. Yani mekanik kuyruk satmaya başlasınlar. Ben takarım mesela. Yani boşu boşuna 50-100 senedir orada yatıyor kuyruk sokumum. Hiçbir şey yapmadan orada duruyor çünkü. Mesela kızdan mı hoşlandım? Yukarı doğru sağa sola mutluyum yani seni beğendim. Aşağı doğru bacaklarımın arasına sıkıştırınca saldırmaya hazırlanıyorum. Yine beğendim yani. Öyle işte ya gerçekten. Samimi söyleyeyim dünya enteresan bir hale geldi. Hiç böyle... Aklımızın almayacağı şeylerle karşılaşıyoruz. Ya show programlarını dinlesenize her show programı benim şovum gibi mi? Ya ne kadar absürt insanlar var. Hepsi sahnede. Ve izleyen sayısı o kadar çok ki anlamak mümkün değil. Ama işte hayat ekonomik anlamda öyle bir yere doğru gidiyor ki en çok ne tercih ediliyorsa onun üzerine yoğunlaşılıyor maalesef. Maalesef. Neyse siz canınızı sıkmayın. En azından sabahların efendisi sizin radyonuzda. Ve asla sizi terk etmeyecek. Haydi bakalım ayrılmayın. Az sonra tekrar burada olacağız.
1: Unutulmayanlar enerjide.

0: bir yere ayrılma.
1: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.
2: Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533 881 1999.
3: Bike, always be with you.

sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.

pizzalarla tanışmadıysanız şimdi tam zamanı. İster enfes pizzalı, isterseniz de tavuk kanattan beşamel stiklere, soğan halkasından çıtır patateslere, leziz atıştırmalıklardan oluşan

0: Facebook sayfalarımızı ziyaret edebilirsiniz.
1: Pizza, pizza, pizza.
2: Hayatın ne getireceği bilinmez ama tedbir almak sizin elinizde. Kendinizi ve ailenizi görünmez kazalara karşı Commercial Sigorta ile koruyun. Commercial Sigorta, hayata karşı en güçlü kalkanın.

0: Sıkıldım millet. İyi bir tatile ihtiyacım var. Şöyle 25 gün falan Avrupa'yı gezip gelmek istiyorum ben ya, vallahi. Evet, 5000 euro falan yeter. 50 ile çarpalım bakalım günahımız neymiş? 250 bin lira. Yani çok da büyütmeyin. İstanbul'da pahalı bir AVM'nin valesine 185 defa arabayı bıraksam aynı fiyat. Ya biraz böyle sizde de var biliyorum. Ne pahalı ne değil, koptum ben. Yani eve temizliğe gelen kadın 5000 lira isteyince çok geliyor. Vale arabamı park ediyor 1500 lira. Ne bileyim 6,5 litrelik böyle airfryer 5000 lira. Yani evi kendim temizlersem airfryer alabiliyorum mesela arkadaşlar. Evet, arabayı da AVM'nin arka sokağına park edersem valeye vermek yerine airfryer'da tavuk patates pişiriyorum. Hala 800 liram var. Evet, sütlaç mütlaç da alabiliyorum onunla ben. Ya dışarı çıkıyorsun, restorana gidiyorsun. Orta halli bir yerde pilav üstü 150 gram et döner 1000 lira. 1 kilo kıyma 1000 lira. Şaşkın ve ne yapacağını bilmez bir ruh halindeyim millet. Ya sahi kıymayla evde bir şekilde dönere benzeyen bir şey yapabiliyor muyuz millet? Ha? Biliyorsanız bana Instagram'dan tarifini yollayın ne olur. Çok severim çünkü döneri. En son eşimle bir yerden yedik. İsmini vermeyeceğim, reklam olmasın. 200 gram et döner, gerçek et dönerdi. 1800 lira para ödedik. Yemin ederim boğazımdan geçmedi. Çerçevelettim, evde saklıyorum ben onu şu anda. Evet, evet.
1: Enerji veren şarkıların doğru frekansı enerji. Hit müzik burada.

Teknoloji İlk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.

Hazır trafikten konu açılmışken bazı ticari araçlarda şöyle bir yazı var ya. Hatalı kullanıyorsan arayın. Neden şoför tarafından yazılmış hissi veriyor bu bize? Hı? Bence bu iş taşerona verilmeli. Hatalı kullanıyorsa bizi arayın, icabına bakalım. Hüseyin Bacak Kran LTD.

0: hiçbir yere ayrılma.
1: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesinde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında.

0: 3. Grundig Klasik Otomobil Rallisi bu yıl define avcılığı konseptiyle gerçekleşiyor. 17 Mayıs Pazar günü Grundig Ortaköy mağazası önünden saat 10'da başlayacak etkinliğe kayıtlar devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü organizatörlüğünde ve Armar Grup Grundig sponsorluğunda düzenlenecek etkinlik hakkında detaylı bilgi almak için 0542 874 1903. Klasik otomobil tutkunları için kaçırılmayacak bir macera. Organizasyon medya sponsoru Enerji Play.
1: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafı

kalmıyor. En doğal peynirler, en seçkin zeytinler ve annelerimizi kıskandıracak el yapımı hamur işleri. Sıcacık börekler, puf puf poğaçalar, Coffee'in terasta serpme kahvaltı her gün bir ziyafet. Girne'nin en iyi kahvesi de yanında.

0: Evet, sabahların efendisi %100 canlı yayında ve bugünkü bizim son anonsumuz bu. Şu anda Kıbrıs'ın en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosu Enerji'yi dinliyorsunuz. Ve hafta sonu geldi. Umarım çok güler, çok eğlenirsiniz bu hafta sonu. Çünkü önümüzdeki hafta sonu uzaylılar dünyayı işgal ediyor biliyorsunuz. Herkes bunu konuşuyor. Yani buna fırsat bulamayabilirsiniz, onu söylemeye çalışıyorum. Bu arada... Zaten aramızda insan kılığında yaşadıklarını iddia ediyorlar. Ve üzülerek şunu da eklemek zorundayım. Bu iddialar bir komplo teorisyeni, şizoparanoid manyağın tekinden değil, Harvard Üniversitesi'nden geldi. Üzgünüm, gerçek gibi görünüyor. Toplumun %9'u uzaylı diyorlar. Yani bu kadar hızlı çoğalmış olamayız ya. Yani her 10 arkadaşından biri uzaylı diyorum kanka sana. Her 10 arkadaşından biri uzaylı. Yani belki bazen eşiniz, belki bazen dayınız, görümceniz uzaylı olabilir hanımlar. Şimdi içinden tabii şunu geçiren kadınları duyar gibi oluyorum. Öyle zaten. Ev böyle mi temizlenir ya? Hayır neyse şimdi mesele ne biliyor musunuz millet? Bu uzaylılar çok uzun zamandır etrafımızda. Ve şu hesabı yapmayı unutuyoruz. Uzayda 14 gün geçiren bir astronot ekibi... Orada dolu dolu 14 gün geçirirken dünyada sadece 1,5 gün geçiriyor. Ya düşünsenize ne kadar bol ve uzun zamanları olmuş gelip bizi inceleyecek. Ya 2026 ve 2027 yılları arasında herkesin düşüncesi uzaylıların bizleri ziyaret edeceği yönünde. Herkes kim sabahların efendisi? Dedim ya işte Harvard Üniversitesi Oxford bilimcileri. Boru tipi bilim insanı değil arkadaşım. Ne dediklerini biliyorlar. Ya bir şey söyleyeyim mi? Uzaylı varsa süper eğlenceli olur ha. Vallahi yani dünyalılardan feci derede sıkıldım arkadaşlar derecede. Hani ne kızıyorsunuz ya, ne var ya, eğlendiremiyorsunuz artık beni. Ya neler görüyorum, neler okuyorum, şaşırmıyorum bile artık ya. Yani daha zor tipler lazım bana. Uzaylı gelsin işte, ona bazı şeyleri izah etmeye çalışayım istiyorum. Mesela bunlar hiç uyumuyorsa... Uykuyu nasıl anlatıp açıklayacağız mesela, değil mi? Ve uzaylı kardeş, geceleri o gün ne kadar yorulduk, yorulmadık hiç fark etmez. Dükkanı kapatıp kendimizi bypass'a alıyoruz. Uyuyoruz biz. Park halinde bir uzay gemisi bir düşün. Böyle motor kapalı. Bizim uzay gemilerimizde motor yok. Bizde var. Bizde var, motoru kapatıyoruz. Vücudumuzun motorunu kapatıyoruz ve uyku moduna geçiyoruz. Sıkıcı olmuyor mu? Yo, beynimiz genelde içinde bizim de olduğumuz ve çoğunlukla bilinçaltımız tarafından kurgulanmış filmler seyrettiriyor bize. Aha. Evet, rüya diyoruz onlara biz. Yani kurgulanmış dev tuvalet kağıtlarının beni kovalamasını başka nasıl açıklayabiliriz ki, değil mi? Tuvalet kağıdı mı? Okey, tamam. Poponuz olmadığını unuttum, kusura bakmayın. Bir şey daha sevgili dinleyiciler. Asansöre binersiniz ya bazen ve ineceğiniz katta böyle inmeye hazırlanırsınız ve kapı açıldığı anda içeri böyle birileri girmeye başlar ve çıkamazsınız ya. Hah, işte uzaylı onlar. Ya 50 senedir dünyada yaşıyorsunuz. Önce içeridekinin dışarı çıkması gerektiğini bilmiyorsan uzaylısın kanka. Sonra da üzümlü kek tarifi vereceğim. Çünkü dünyanın 10 harikasından biri üzümlü kek bence millet. Evet, yani piramitler için de harika diyorlar ama eyvallah, yiyemiyorsun onu. Evet, taş üstünde taş, açım ben arkadaşlar ya. Yani uzaylı olsam ve dünyaya geldiğimde bir bana yani üçüncü şey olarak üzümlü kek yapmayı öğretmeye çalışsa büyük ihtimalle lazer tabancasıyla bedenine büyük bir delik açardım. Evet, Zaltangor dinliyor musun? Bak, üzümleri sakın paketten çıktığı gibi ekleme. Önce suya koy, sonra kurut, una bula, öyle ekle. Eşit dağılsın keke. Caş. Ya, lazerlemesinin sebebi de cahilliğimiz yüzünden yani. Yani kurutmak için kendimizi yırtıyoruz üzümü. Sonra paketten çıkarıp suya koyup eski haline getirme çabamız. Ve sonra süzüp gene kurulayıp una buluyoruz. Bunu biraz düşünelim millet, hafta sonu, tamam mı? Pekala, güzel bir program oldu ha. Keyif aldık, haftanın son iş gününde böyle güzel bir şekilde bitirdik. 2 saatlik programımızın da sonuna gelmiş bulunduk. Herkese güzel bir hafta sonu tatili diliyorum. Eğer enteresan bir şeyler yapacaksanız her zaman söylediğim gibi bana haber verin millet. Çünkü ben hafta sonu hiçbir şey yapmayacağım. Değişik fikirleriniz varsa katılmaya da hazırım. Hoşça kalın.
1: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

0: Enerji. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Corinium, doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. En kaliteli Türkçe pop.

hayatın ne getireceği bilinmez ama tedbir almak sizin elinizde. Kendinizi ve ailenizi görünmez kazalara karşı Commercial Sigorta ile koruyun. Commercial Sigorta, hayata karşı en güçlü kalıcı.

Şarj değil, şarj. Eşortman değil, eşofman. Görüyorsunuz ya, hayatta her şeyin bir doğrusu var. Kısacası, dershane değil, artı. 17 Mayıs Pazar günü ilkokul 2, 3 ve 4. sınıflar için Artı Eğitim Merkezi burs ve sıralama sınavı kayıtlarımız başlamıştır. Bilgi ve kayıt için Artı Eğitim Merkezi Girne, Lefkoşa, Mausa şubelerimizi arayabilirsiniz.

0: Birikimli hayat sigortasıyla ister emeklilik ikramiyesi ister maaş. Geleceğinizi bugünden garanti altına almak ve ailenize güvenli yarınlar bırakmak için siz de hemen Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırın. Düzenli olarak yapacağınız ödemelerle süre sonunda oluşacak emeklilik ikramiyesini alabilir veya maaş tercihinde bulunabilirsiniz. Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırmak için hemen 444-0634'ü arayın veya en yakın Niarist Bank Şubesi'ne başvurun. Niarist Hayat Sigorta. Bugün ve yarın.
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Eğirkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Eiffel mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: 3. Grundig Klasik Otomobil Rallisi bu yıl define avcılığı konseptiyle gerçekleşiyor. 17 Mayıs Pazar günü Grundig Ortaköy mağazası önünden saat 10'da başlayacak etkinliğe kayıtlar devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü organizatörlüğünde ve Armar Grup Grundig sponsorluğunda düzenlenecek etkinlik hakkında detaylı bilgi almak için 0542 874 1903. Klasik otomobil tutkunları için kaçırılmayacak bir macera. Organizasyon medya sponsoru Enerji Play.
1: Koffein Teras'ta kahvaltı artık sadece hafta sonuna kalmıyor. En doğal peynirler, en seçkin zeytinler ve annelerimizi kıskandıracak el yapımı hamur işleri, sıcacık börekler, puf puf poğaçalar. Koffein Teras'ta serpme kahvaltı her gün bir ziyafet. Girne'nin en iyi kahvesi de yanında. Koffein Teras.
2: Koffein Teras. Girne üst yol. Neopark AVM'de.
3: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji. Yeah.

0: haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

0: Ayşe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te. Üçüncü Grundig Klasik Otomobil Rallisi bu yıl define avcılığı konseptiyle gerçekleşiyor. 17 Mayıs Pazar günü Grundig Ortaköy mağazası önünden saat 10'da başlayacak etkinliğe kayıtlar devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü organizatörlüğünde ve Armar Grup Grundig sponsorluğunda düzenlenecek etkinlik hakkında detaylı bilgi almak için 0542 874 1903. Klasik otomobil tutkunları için kaçırılmayacak bir macera. Organizasyon medya sponsoru Enerji Play.
1: Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
2: Enerji 93.1 sadece hit müzik. Kavuşma.

Enerji. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres. Cypress Express. Hit müzik burada. Enerji.

Biz her zaman olduğu gibi sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmaya devam ederken şimdi ise Mavi Gri burada. Hit şarkısı İşlemediğim Bir Suç, Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji'de.

bir yere ayrılma. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.

0: 3. Grundig Klasik Otomobil Rallisi bu yıl define avcılığı konseptiyle gerçekleşiyor. 17 Mayıs Pazar günü Grundig Ortaköy mağazası önünden saat 10'da başlayacak etkinliğe kayıtlar devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü organizatörlüğünde ve Armar Grup Grundig sponsorluğunda düzenlenecek etkinlik hakkında detaylı bilgi almak için 0542 874 1903. Klasik otomobil tutkunları için kaçırılmayacak bir macera. Organizasyon medya sponsoru Enerji Play.
1: Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alcı Dekorasyon mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alcı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
2: Koffein Teras'ta kahvaltı artık sadece hafta sonuna kalmıyor. En doğal peynirler, en seçkin zeytinler ve annelerimizi kıskandıracak el yapımı hamur işleri. Sıcacık börekler, puf puf poğaçalar. Koffein Teras'ta serpme kahvaltı her gün bir ziyafet. Girin.

Rock'ı vurmuş şarkılara yer vermeyi sürdürüyoruz. Şimdi ise pop müziğin kraliçesi olarak tabir ettiğimiz bir isim Hande Yener burada. Sıkça listelerimizde yer veriyoruz şarkılarına. Sizler tarafından da yoğun istek alıyor onlardan.

0: Şarj değil, şarj. Eşortman değil, eşofman. Görüyorsunuz ya, hayatta her şeyin bir doğrusu var. Kısacası, dershane değil, artı. 17 Mayıs Pazar günü ilkokul 2, 3 ve 4. sınıflar için Artı Eğitim Merkezi burs ve sıralama sınavı kayıtlarımız başlamıştır. Bilgi ve kayıt için Artı Eğitim Merkezi Girne, Lefkoşa, Mausa şubelerimizi arayabilirsiniz.
1: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

Air Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

hiçbir yere ayrılma. Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesinde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında.

0: göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.
1: Lüks detaylarda saklıdır.

0: Sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: 3. Grundig Klasik Otomobil Rallisi bu yıl define avcılığı konseptiyle gerçekleşiyor. 17 Mayıs Pazar günü Grundig Ortaköy mağazası önünden saat 10'da başlayacak etkinliğe kayıtlar devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü organizatörlüğünde ve Armar Grup Grundig sponsorluğunda düzenlenecek etkinlik hakkında detaylı bilgi almak için 0542 874 1903. Klasik otomobil tutkunları için kaçırılmayacak bir macera. Organizasyon medya sponsoru Enerji Play.
2: Koffein Teras'ta kahvaltı artık sadece hafta sonuna kalmıyor. En doğal peynirler, en seçkin zeytinler ve annelerimizi kıskandıracak el yapımı hamur işleri. Sıcacık börekler, puf puf poğaçalar. Koffein Teras'ta serpme kahvaltı her gün bir ziyafet. Girin.

Enerjidesiniz umarım, güzel geçen bir gün olur. Popüler müzik listelerine damga vurmuş şarkılara yer vermeyi sürdürüyoruz. Şimdi ise pop müziğin başarılı kadın seslerinden biri Gülden burada. Çok özel şarkılarla ses getirmeyi bildi bugüne kadar. Şimdi ise müzikseverlerden tam not alan çalışması. Sen anlamazsın la, Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.

Enerjide popüler müzik listelerine damga vurmuş şarkılara yer vermeyi sürdürüyoruz. Şimdi ise pop müziğin başarılı kadın seslerinden biri Hadise ve Motive burada ön plana çıkan düetleri. Labirent, Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerjide.

0: Enerji. Minimix. Minimix. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix. Minimix.
1: Corinium. Doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

0: uygulamalarında.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında...

0: 3. Grundy Klasik Otomobil Rallisi bu yıl Define Avcılığı konseptiyle gerçekleşiyor. 17 Mayıs Pazar günü Grundig Ortaköy mağazası önünden saat 10'da başlayacak etkinliğe kayıtlar devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü organizatörlüğünde ve Armar Grup Grundig sponsorluğunda düzenlenecek etkinlik hakkında detaylı bilgi almak için 0542 874 1903. Klasik otomobil tutkunları için kaçırılmayacak bir macera. Organizasyon medya sponsoru Enerji Play.
1: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekansta.

bahsedelim. Enerjinin dijital radyoları Enerji Play'de devrede. Kendi tarzınıza ve müzik zevkinize uygun birçok radyoya Enerji Play uygulamasından ulaşmanız mümkün. App Store veya Play Store'dan Enerji Play uygulamasını indirebilir, tarzınıza uygun dilediğiniz radyoyu da zevkle dinleyebilirsiniz böylece. Şimdi ise sevilen isim Melis Fis burada ön plana çıkan şarkısı Yat Kalk Dua Et'le Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

enerji, hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres Cypress. Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: bir yere ayrılma. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.
1: Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon, mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
2: Sevdikleriniz ve sizin sağlığınız artık güvence altında. Kuzey Kıbrıs'ta bir ilk, North Prime Sağlık Sigortası ile tanışın. Sadece 6080 Türk Lirası'ndan başlayan fiyatlarla anlaşmalı kurumlarda limitsiz yatarak tedavi imkanı. Sağlığınızı şansa bırakmayın. North Prime, her an yanınızda. Detaylı bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.
3: Hayatınıza renk katmak için merhaba North Prime'da yarınlara.
2: North Prime Sağlık Sigortası. Güvende hissetmenin en doğru yolu.
4: Hayatın ne getireceği bilinmez ama tedbir almak sizin elinizde. Kendinizi ve ailenizi görünmez kazalara karşı Commercial Sigorta ile koruyun. Commercial Sigorta, hayata karşı en güçlü kalkanınız.

0: bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
1: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

0: müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.
1: Gişe Kıbrıs enerji keyfini sunar. Gişe

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi başladığı itibariyle güzel bir cuma günündeyiz. Tarihler 15 Mayıs'ı gösteriyor ve sizlerle bugün de Türkçe Pop'un en iyilerini paylaşmaya devam ediyorum. Önümüzdeki 3 saat boyunca birlikteyiz. Keyifli konular, keyifli şarkılar bugün de enerjide.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasaposla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasaposla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasaposa geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Enerji. Sadece hit müzik.

Şarj değil, şarj. Eşortman değil, eşofman. Görüyorsunuz ya, hayatta her şeyin bir doğrusu var. Kısacası, dershane değil, artı. 17 Mayıs Pazar günü ilkokul 2, 3 ve 4. sınıflar için Artı Eğitim Merkezi burs ve sıralama sınavı kayıtlarımız başlamıştır. Bilgi ve kayıt için Artı Eğitim Merkezi Girne, Lefkoşa, Mausa şubelerimizi arayabilirsiniz. Hayatın ne getireceği bilinmez ama tedbir almak sizin elinizde. Kendinizi ve ailenizi görünmez kazalara karşı Commercial Sigorta ile koruyun. Commercial Sigorta, hayata karşı en güçlü kalkanı.

0: Dan hemen bir e-mevduat hesabı açın. Avantajlı hoş geldin faiziyle yüksek getiri sağlayın. Niaris Bank e-mevduat hesabı açmak da kazanmak da çok kolay. Niaris mobil veya internet şubesinden anında e-mevduat hesabı açarak avantajlı faiz oranlarıyla hemen biriktirmeye ve kazanmaya başlayın. Dilediğiniz zaman para yatırma ve çekme işlemlerini şubeye gitmeye gerek kalmadan 7/24 gerçekleştirin. Niaris Bank, ne güzel şeymiş düşünülmek.
1: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
2: Gişekıbrıs.com
3: popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Ece ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Bu arada sosyal medya hesaplarımızdaki çekilişimiz için artık son gün, diğer çekilişimiz için videomuzu paylaşıyor olacağız bu hafta sonu itibariyle. Ve geldi çattı bir hafta sonu daha. Mayıs ayının da tam ortasındayız. Ve sevdiğiniz şarkıları sizlerle buluşturmaya devam ediyorum. Bugün birçok yeni şarkı yayınlandı. Hepsini sizlerle buluşturuyor olacağım.

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Eğirkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Eğirkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri, Enerji.

0: Fatih ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor ve şimdi inanılması gerçekten zor bilgilerden bahsedeceğim. Avustralya bir kez başbakanını kaybetti ve hala bulamadı. Çitalar tarihte insan öldürdüğü kaydedilmeyen nadir büyük kedilerden biri. İnsan DNA'sının yaklaşık %60'ı muzlarla ortaktır. Amerika'nın ilk 5 başkanından 3'ü 4 Temmuz günü hayatını kaybetti. İnsan vücudundaki bakteri sayısı insan hücresine neredeyse eşittir. Sadece 23 kişilik bir odada 2 kişinin aynı gün doğmuş olma ihtimali %50'den fazlaymış. 1912'de arabaların %38'i elektrikliymiş. El Salvador ve Honduras arasında bir kez futbol yüzünden savaş çıkmış. Bir bulut ortalama 500 tondan daha ağır olabilirmiş. Bu bilgileri hiç duymuş muydunuz bilmiyorum ama duymadıysanız sizlerle paylaştım. Enerji Keyfi devam ediyor.

0: bir yere ayrılma. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Butik. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.
1: Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alcı Dekorasyon, mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alcı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
2: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında. Her anında, hep yanında, Aveon,
3: Aveon sigorta. Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
4: Gişekıbrıs.com
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

0: ile enerji keyfi.
1: İşe Kıbrıs katkılarıyla enerji keyfi tüm hızıyla devam ediyor ve sizleri çok güzel etkinlikler, konserler, festivaller bekliyor. Mayıs ayı, Haziran ayı, Temmuz ayı hepsi dolu dolu bir yaz var önümüzde. Detaylar, biletler hepsi İşe Kıbrıs'ta.

0: misin?
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.
2: Asırlardır yalnızım, yalnızım.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'nde yeni bir saati an itibariyle karşılamış bulunmaktayız ve güzel bir cuma günü oluyor. Bugün böyle bir rüzgar fırtına etkisi olacak gibi söylentiler vardı. Şu an Lefkoşa bölgesinde hava gayet güzel ve radyomuz Enerji'de Enerji Keyfi devam ediyor.

bir yere ayrılma. Mimosa Beach Otel'in yepyeni teras balık restoranı hizmetinizde. Denizin taptaze lezzetleri şık bir atmosferde sizinle. Eşsiz deniz manzarası ve seçkin balık menüsüyle unutulmaz akşamların yeni adresi, lezzetin denizle buluştuğu yer. Mimosa Teras Balık Restoranı. Sevdiklerinizle özel bir akşam için şimdi rezervasyon yapın. 0392 378 8168. Hayatın ne getireceği bilinmez ama tedbir almak sizin elinizde. Kendinizi ve ailenizi görünmez kazalara karşı Commercial Sigorta ile koruyun. Commercial Sigorta, hayata karşı en güçlü kalkanını.

0: 3. Grundy Klasik Otomobil Rallisi bu yıl Define Avcılığı konseptiyle gerçekleşiyor. 17 Mayıs Pazar günü Grundig Ortaköy mağazası önünden saat 10'da başlayacak etkinliğe kayıtlar devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü organizatörlüğünde ve Armar Grup Grundig sponsorluğunda düzenlenecek etkinlik hakkında detaylı bilgi almak için 0542 874 1903. Klasik otomobil tutkunları için kaçırılmayacak bir macera. Organizasyon medya sponsoru Enerji Play.
1: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu Enerji Keyfi devam ediyor.
2: Gişekıbrıs.com
1: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji.
3: Hit müzik burada.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'ndesiniz ve yeni albümünü merakla beklediğimiz Gülşen albümünü oğluyla kaydetmiş. Uzun süredir beklenen Gülşen'in yeni albümüyle ilgili detaylar sürekli böyle ara ara geliyor. Ben de sizlerle buluşturuyorum. Oğlu Azur Benan albümde annesine eşlik etmiş. Enstrümanlar çalan Azur, Gülşen şarkı kayıtlarında annesine destek olmuş. Minik Azur'dan bakalım nasıl bir destek gelmiş albüme inanınca. Göreceğiz. Heyecanla bekliyoruz. Gülşen demek yaz demek ve yaz şarkıları bayağı bir heyecanla bizleri bekliyor. Biz de sizlerle buluşturuyoruz. Enerji Keyfi devam ediyor.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Kıpırasın.
1: Kıpırasın.
0: En çok dinlediği 5.
1: En çok dinlediği 5.
0: Enerji
1: ilk 5.
2: Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.
3: Alışverişte doğru adres.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

Devam ediyor ve bugün Cuma. Bugün birçok yeni şarkı yayınlandı dijital platformlarda. Şöyle bir listeye bakmak istiyorum. İrem Derici'den, Göksel'den ve bakıyorum Denim Luman, Ayşe Hatun Önal'dan sonunda yeni bir şarkı gelmiş. Ve daha birçok isim var. Umur Doma'dan, Cem Adrian'dan, rap dünyasından da bayağı yeni isimler ve yeni şarkılar dinliyoruz. Buray'dan yeni bir şarkı gelmiş derken bugün de yine birçok yeni şarkıyla buluştuğumuz bir gün olmuş. Biz de sizlerle buluşturacağız ilerleyen günlerde. Ve Türkçe Pop'un en iyileri radyonuz Enerji'de. Shake your body.

0: bir yere ayrılma.
1: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesinde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında güvenli şekilde

bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310. Şarj değil, şarj. Eşortman değil, eşofman. Görüyorsunuz ya, hayatta her şeyin bir doğrusu var. Kısacası, dershane değil, artı. 17 Mayıs Pazar günü, ilkokul 2, 3 ve 4. sınıflar için Artı Eğitim Merkezi burs ve sıralama sınavı kayıtlarımız başlamıştır. Bilgi ve kayıt için Artı Eğitim Merkezi Girne, Lefkoşa, Mausa şubelerimizi arayabilirsiniz.

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor. Gişekıbrıs.com enerji veren şarkıların doğru frekansı enerji. Hit müzik burada.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Türkçe Pop'un en iyileriyle birlikte bu güzel cuma gününde yine hafta sonuna doğru birlikte hazırlanıyoruz. 15 Mayıs tarihler, Mayıs'ı yarılamışız. Ve önümüzde çok güzel bayramlar bizleri bekliyor. Önümüzdeki hafta itibariyle bir bayram haftasına giriş yapıyoruz. Önce 19 Mayıs bayramımız, sonrasında da tabii ki de upuzun bir Kurban Bayramı bizleri bekliyor. Heyecanımız yüksek önümüzdeki hafta için ve radyonuz Enerji'de Enerji Keyfi devam ediyor.

0: Enerji Keyfi.
1: Teşekkür biz katkılarıyla Enerji Keyfi'nde yeni bir saatten itibariyle karşıladık. Mert Demir'le devam edeceğiz. Sonrasında haftalık mini mixlerimizden bir tanesi sizlerle buluşacak. Enerji Keyfi devam ediyor.

0: Enerji Mini Mix. Korinyum sundu. Enerji Mini Mix.
1: Korinyum, doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 7575.
0: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

0: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam edecek.
1: gişekıbrıs.com
2: En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
0: Zeynep Bastık konseri bayramın ikinci günü Girne

0: mobil uygulamalarında. Yıllardır aynı güven, aynı köklü geçmiş, aynı güçlü bağ. Himasol Türk Kooperatif Bankası şimdi Girne'de yeni adresinde. Daha modern, daha konforlu ama aynı anlayışla. Doğanköy şubemiz hizmetinizde.
1: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
2: Yaris Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miyaris Bank'a gelin, size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyaris Bank şubelerine bekliyoruz. Ne güzel şey düşünün.
3: Üçüncü Grundig Klasik Otomobil Rallisi bu yıl define avcılığı konseptiyle gerçekleşiyor. 17 Mayıs Pazar günü Grundig Ortaköy mağazası önünden saat 10'da başlayacak etkinliğe kayıtlar devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü organizatörlüğünde ve Armar Grup Grundig sponsorluğunda düzenlenecek etkinlik hakkında detaylı bilgi almak için 0542 874 1903. Klasik otomobil tutkunları için kaçırılmayacak bir macera. Organizasyon medya sponsoru Enerji Play.
4: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
5: Gişekıbrıs.com.
6: Hit müzik burada.
7: Kıbrıs seni dinliyor.
6: Herkes seni dinliyor. Enerji. Yeah.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'ndesiniz ve Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. En güzel şarkıları sizlerle buluşturmaya devam ediyorum. Müzik dünyasından birçok yeni şarkı geliyor ve biz de sizlerle buluşturuyoruz bu frekansta. Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.

hayatı ne getireceği bilinmez ama tedbir almak sizin elinizde. Kendinizi ve ailenizi görünmez kazalara karşı Commercial Sigorta ile koruyun. Commercial Sigorta, hayata karşı en güçlü kalkanınız.

0: bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310. Şarj değil, şarj. Eşortman değil, eşofman. Görüyorsunuz ya, hayatta her şeyin bir doğrusu var. Kısacası, dershane değil, artı. 17 Mayıs Pazar günü ilkokul 2, 3 ve 4. sınıflar için Artı Eğitim Merkezi burs ve sıralama sınavı kayıtlarımız başlamıştır. Bilgi ve kayıt için Artı Eğitim Merkezi Girne, Lefkoşa, Mausa şubelerimizi arayabilirsiniz.
1: Yıllardır aynı güven, aynı köklü geçmiş, aynı güçlü bağ. Himasol Türk Kooperatif Bankası şimdi Girne'de yeni adresinde. Daha modern, daha konforlu ama aynı anlayışla. Doğanköy şubemiz hizmetinizde.
2: Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
3: Bike, always be with you.
4: Sevdikleriniz ve sizin sağlığınız artık güvence altında. Kuzey Kıbrıs'ta bir ilk, North Prime Sağlık Sigortası ile tanışın. Sadece 6080 Türk Lirası'ndan başlayan fiyatlarla anlaşmalı kurumlarda limitsiz yatarak tedavi imkanı. Sağlığınızı şansa bırakmayın. North Prime, her an yanınızda. Detaylı bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.
5: Hayatınız renk katmak için merhaba North Prime'da yarınlara.
4: North Prime Sağlık Sigortası. Güvende hissetmenin en doğru yolu.

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu Enerji Keyfi devam ediyor. Gişekıbrıs.com Enerji veren şarkıların doğru frekansı enerji. Hit müzik burada.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'nin ve bir haftanın daha sonuna geldik an itibariyle ve bugün Doğu Akdeniz Üniversitesi Bahar Şenlikleri kapsamında ana sahnede Gripin olacak ve Gripin'in hemen öncesinde ben DJ olarak sahnede olacağım ve sizlerle en güzel şarkıları paylaşıp çok eğleneceğiz. Sizleri de bekliyorum, detaylar Gişe Kıbrıs'ta. Bu arada yarın da harika bir Pop 20 listesiyle tekrardan beraberiz. Cumartesi saat 16'da, pazar günü saat 12'de ve Pop 20'de bir hediye sizleri bekliyor. Detaylar sosyal medyamızda. Hediyeyi bekleyemem ben, alışverişimi yapmak isterim diyorsanız da Cyprus Express'in web sitesinden kolaylıkla alışverişinizi yapabilirsiniz. Herkese iyi hafta sonları diliyorum. Hoşçakalın.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji.

0: Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te. Yıllardır aynı güven, aynı köklü geçmiş, aynı güçlü bağ. Himasol Türk Kooperatif Bankası şimdi Girne'de yeni adresinde. Daha modern, daha konforlu ama aynı anlayışla. Doğanköy şubemiz hizmetinizde.
1: Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
2: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında...

müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: enerji, hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres.
1: Cypress Express. Hit müzik burada. Enerji.

0: bir yere ayrılma. Yıllardır aynı güven, aynı köklü geçmiş, aynı güçlü bağ. Himasol Türk Kooperatif Bankası şimdi Girne'de yeni adresinde. Daha modern, daha konforlu ama aynı anlayışla. Doğanköy şubemiz hizmetinizde.
1: Hayalinizdeki araca sahip olmak Miaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miaris Bank şubelerine bekliyoruz.
2: Üçüncü Grundig Klasik Otomobil Rallisi bu yıl define avcılığı konseptiyle gerçekleşiyor. 17 Mayıs Pazar günü Grundig Ortaköy mağazası önünden saat 10'da başlayacak etkinliğe kayıtlar devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü organizatörlüğünde ve Armar Grup Grundig sponsorluğunda düzenlenecek etkinlik hakkında detaylı bilgi almak için 0542 874 1903. Klasik otomobil tutkunları için kaçırılmayacak bir macera. Organizasyon medya sponsoru Energy Play.
3: Hayatın ne getireceği bilinmez ama tedbir almak sizin elinizde. Kendinizi ve ailenizi görünmez kazalara karşı Commercial Sigorta ile koruyun. Commercial Sigorta, hayata karşı en güçlü kalkanın.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: bir yere ayrılma. Yıllardır aynı güven, aynı köklü geçmiş, aynı güçlü bağ. Himasol Türk Kooperatif Bankası şimdi Girne'de yeni adresinde. Daha modern, daha konforlu ama aynı anlayışla. Doğanköy şubemiz hizmetinizde.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

Şarj değil, şarj. Eşortman değil, eşofman. Görüyorsunuz ya, hayatta her şeyin bir doğrusu var. Kısacası, dershane değil, artı. 17 Mayıs Pazar günü ilkokul 2, 3 ve 4. sınıflar için Artı Eğitim Merkezi burs ve sıralama sınavı kayıtlarımız başlamıştır. Bilgi ve kayıt için Artı Eğitim Merkezi Girne, Lefkoşa, Mausa şubelerimizi arayabilirsiniz.

0: 3. Grundy Klasik Otomobil Rallisi bu yıl Define Avcılığı konseptiyle gerçekleşiyor. 17 Mayıs Pazar günü Grundig Ortaköy mağazası önünden saat 10'da başlayacak etkinliğe kayıtlar devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü organizatörlüğünde ve Armar Grup Grundig sponsorluğunda düzenlenecek etkinlik hakkında detaylı bilgi almak için 0542 874 1903. Klasik otomobil tutkunları için kaçırılmayacak bir macera. Organizasyon medya sponsoru Enerji Play. Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Combos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310. Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533 881 1999. Bike, always be with
1: you. Sevdikleriniz ve sizin sağlığınız artık güvence altında. Kuzey Kıbrıs'ta bir ilk. North Prime Sağlık Sigortası'yla tanışın. Sadece 6080 Türk Lirası'ndan başlayan fiyatlarla anlaşmalı kurumlarda limitsiz yatarak tedavi imkanı. Sağlığınızı şansa bırakmayın. North Prime, her an yanınızda. Detaylı bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.
2: Hayatınıza renk katmak için merhaba North Prime'da yarınlara.
1: North Prime Sağlık Sigortası. Güvende hissetmenin en doğru yolu.
3: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Aircan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Aircan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji.

bir yere ayrılma. Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Layra Açık Hava Sahnesinde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Yıllardır aynı güven, aynı köklü geçmiş, aynı güçlü bağ. Himasol Türk Kooperatif Bankası şimdi Girne'de yeni adresinde. Daha modern, daha konforlu ama aynı anlayışla. Doğanköy şubemiz hizmetinizde. Kuzey Kıbrıs'ın ilk toplu taşıma kartıyla tanışın. Artık ulaşım çok daha kolay. Ada Kart'a, mobil uygulama veya kredi kartınızda ödeme yapabilirsiniz. Otobüse binin, kartınızı okutun ya da telefonunuzla ödeyin, yolunuza devam edin. Ada Kart, toplu taşımada hızlı, pratik ve güvenli ödeme. Hayatın ne getireceği bilinmez ama tedbir almak sizin elinizde. Kendinizi ve ailenizi görünmez kazalara karşı Commercial Sigorta ile koruyun. Commercial Sigorta. Hayata karşı en güçlü kalkanınız.

müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Enerji. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Corinium, doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75.
0: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

mobil uygulamalarında. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te. Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.

0: duvarlarda saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon, mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

enerji, ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cyprus Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cyprusexpress.com.

hiçbir yere ayrılma. Yıllardır aynı güven, aynı köklü geçmiş, aynı güçlü bağ. Himasol Türk Kooperatif Bankası şimdi Girne'de yeni adresinde. Daha modern, daha konforlu ama aynı anlayış.

0: katabilirsiniz. Tatiliniz için aradığınız her şey Dorana'yla size daha yakın.
1: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekans.

ülkemize. Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Enerji. Sadece hit müzik.

0: Şişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te. Yıllardır aynı güven, aynı köklü geçmiş, aynı güçlü bağ. Himasol Türk Kooperatif Bankası şimdi Girne'de yeni adresinde. Daha modern, daha konforlu ama aynı anlayışla. Doğanköy şubemiz hizmetinizde.
1: Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
2: Şarj değil, şarj. Eşortman değil, eşofman. Görüyorsunuz ya, hayatta her şeyin bir doğrusu var. Kısacası, dershane değil, artı. 17 Mayıs Pazar günü ilkokul 2, 3 ve 4. sınıflar için Artı Eğitim Merkezi burs ve sıralama sınavı kayıtlarımız başlamıştır. Bilgi ve kayıt için Artı Eğitim Merkezi Girne, Lefkoşa, Mausa şubelerimizi arayabilirsiniz.
3: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

Bir yere ayrılma. Miarist Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miarist Bank'a gelin, size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miarist Bank şubelerine bekliyoruz. Ne güzel şey. Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Fresh enerji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Enerji. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Corinium, doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75.
0: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

0: mobil uygulamalarında.
1: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Beni daha da sana bağlar. Bazen kırılıp bazen üzülsem de dudaklarından öpesim var.
1: En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

Hit müzik burada. 93.1 Enerji.